sona ayrılık olmasın.

Gün efendim. Gün efendim. 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün Efendi. Basın Odası.
0: Gün Efendi 99.9. 99.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: Kemikleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: siparişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi, sağlıklı günler diler.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Yerel basının usta kalemleri haftanın gündemini basın odasında yorumluyor. Gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim haftanın gündemiyle basın odasında sizlerle. Basın odası her cumartesi 13 reklamlarının ardından 99.9 Gün FM'de. Radyonuz açık olsun.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.
0: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
10: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
9: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
13: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara Yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
14: Reklamları dinlediniz.
15: 99.9 Afyon Gün FM. Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Yerel basının usta kalemleri haftanın gündemini basın odasında yorumluyor. Gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim haftanın gündemiyle basın odasında sizlerle. Basın odası her cumartesi 13 reklamlarının ardından 99.9 Gün FM'de. Radyonuz açık olsun.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: kilitli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü,

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Yerel basının usta kalemleri haftanın gündemini basın odasında yorumluyor. Gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim haftanın gündemiyle basın odasında sizlerle. Basın odası her cumartesi 13 reklamlarının ardından 99.9 Gün FM'de. Radyonuz açık olsun.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün Efendi. Basın Odası.

Hazreti'de üzülsün geçtiğim. Karşımdayken bile hatırındasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım canım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye'de
2: her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73.

0: ve ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Afyon Karahisar Parkhayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Parkhayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
3: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Yerel basının usta kalemleri haftanın gündemini basın odasında yorumluyor. Gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim haftanın gündemiyle basın odasında sizlerle. Basın odası her cumartesi 13 reklamlarının ardından 99.9 Gün FM'de. Radyonuz açık olsun.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: kendi kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.
5: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
8: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
9: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
10: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almayın.

0: Alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Yerel basının usta kalemleri haftanın gündemini basın odasında yorumluyor. Gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim haftanın gündemiyle basın odasında sizlerle. Basın odası her cumartesi 13 reklamlarının ardından 99.9 Gün FM'de. Radyonuz açık olsun.
2: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
7: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
8: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan...

0: zam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Yerel basının usta kalemleri haftanın gündemini basın odasında yorumluyor. Gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim haftanın gündemiyle basın odasında sizlerle. Basın odası her cumartesi 13 reklamlarının ardından 99.9 Gün FM'de. Radyonuz açık olsun.
2: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 66 66. Afyon Bahçeşehir Koleji. Teknolojiyle üreten nesiller için.
2: 99.9 Gün FM.
3: Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin
2: Gün kazanıldığı topraklara... 99.9 Gün FM.
4: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak

0: lezzeti kovalıyoruz.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 99.9 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.

0: 99.9 Gün FM'den ben gazeteci İsmail Akar. Basın odasından radyoları başında bulunan tüm dinleyenimize sevgiler, saygılar. Güzel bir türküden sonra yine güzel bir havada Afyonkarahisar'da saatlerimiz 13.15'i gösterirken basın odası olarak sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer dinleyenler, Polat Yılmaz, Ertuğrul Sevim var. Ahmet Tunca yıllardır basın odasında bizimle birlikte olan Ahmet Tunca hocamız rahatsızlığından dolayı yok. Bunu da sizinle paylaşalım. 27. yıl 1098. yayın. Yayına girerken Ertuğrul Sevim'e dedim ki böyle, Ertuğrul dedi ki rakamlar senin işin. Ertuğrul da çok uzun zamandır görüşmüyorduk. Ertuğrul Sevim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sayın Akar. Size ve tüm dinleyicilerimize mutlu bir gün diliyorum.
0: Polat Yılmaz,
2: öncelikle dinleyicilerimize merhaba demek istiyorum. Uzun bir ara oldu hakikaten.
0: Evet.
2: Yeni yayın döneminde inşallah birlikte olmaya çalışacağız.
0: İnşallah. 0272 alan koduyla 214-5377 Afyon Gün FM Facebook, Twitter, MSN adreslerinden bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bugün basın odasında neyi konuşacağız değerli dinleyenler? 3 tane konumuz var. Bir tanesi gelir vergisi sıralaması Türkiye genelinde olduğu gibi açıklandı. Afyonkarahisar'da da gelir vergisindeki sıralama ve vergi durumu nedir? Afyon'un Türkiye genelindeki bütçeden aldığı pay nedir? Karşılığı nedir? Bunu ele almaya çalışacağız. Bir başka konu gastronomi. Bildiğiniz gibi cuma günü başlıyor. Afyonkarahisar Türkiye'deki 3 gastronomi şehrinden birisi. Antep ve Hatay'dan sonra Afyonkarahisar'da. Ve üçüncü konuda Türkiye genelindeki bir konu, fonlar. Bildiğiniz üzere Afyonkarahisar'da da fonlarda parasını kaptıranların olduğunu biliyoruz. Bu fonlardaki durum nedir? Bu paralar yani özellikle küçük yatırımcıların kaptırdığı paralara geri ödenir mi, ödenmez mi? Bunları ele almaya çalışacağız. Değerli dinleyenler, Afyonkarahisar'daki vergi durumunu önce rekortmenleri sayalım. Gelir vergisine Şuayb Demirel 69 milyon 700 bin lira tahakkuk eden vergisi. İkinci Şafika Pancar 14 milyon 700. Üçüncü Hakan Kırlıoğlu

0: Buradaki Şafika Pancar yani reklama girmesine gerek yok ama meşhur lokantacı Salim Usta olarak bilinen, hani yol güzergahında da yeni yeri açtı, kuyrukların olduğu bir yer. Üçüncü Hakan Kırlıoğlu. Hakan Kırlıoğlu da patlayıcı maddeler ticareti yapıyor, sanayici. Dördüncü sırada Lokman Özbek, et ürünleri ticareti. Beşinci sırada çok ilginç bir insan, İsa Özoğur. İsa Özoğur da gazino işletmecisi, diğer dinleyenler. Işık yani Afyon'da ilk beşe giren kişi. Kurumlar vergisinde birinci sırada ismi açıklanmadı. İkinci sırada Afyon Et, 84 milyon 700 bin lira. Üçüncü sırada Kırlıoğlu patlayıcı madde, ki Kırlıoğlu daha önceden birinci sıradaydı. 78 milyon lira. Dördüncü sırada ASP gayrimenkul 68 milyon lira. Beşinci sırada Detay Mermer 57 milyon lira vergiyle. Yani burada dikkatinizi çekmek isterim. Özellikle gelir vergisinde birinci sıradaki 69 milyon lira öderken ikinci sıradaki 14 milyon. Diğer sıralamaya baktığımızda değerli dinleyen, hakikaten sıkıntılı bir durum. Türkiye genelinde nedir onu araştırıp bakamadım ama diyelim ki 10. sırayla 25. sıra arasındaki rakamlar 2 milyon ile 3 milyon lira arasında değişiyor. Yani Şuayb Demirel'in ödediği vergi, vergi rekortmenleri listesine girenlerin içerisinde 15 kişinin ödediği vergiye denk gelmiş oluyor. Yani böyle bir şeyi söylersek haksızlık etmemiş oluruz. Şimdi tahakkukla bu göz, istersen bunu çek kızım, bu önemli bir rakam bu. Gelir vergisinde 26 milyar lira tahakkuk etmiş ama ödenen 17 milyar lira, %66'ya tekabül ediyor. Yani kasaya giren para Afyon Karahisar'da gelir vergisinde %66, kurumlarda ise bu %70'e varıyor. Yani Türkiye genelinde değerli dinleyenler, gelir vergisi sıralamasında Afyon Karahisar 81 il arasında %30 ile %35 arasında değişiyor sıralaması. Yani 2023'te Afyon Karahisar'da %84'müş ödenen vergi tahakkuk etmesine rağmen. 2024'te bu artmış, %87'ye çıkmış. 2025'te %76'da kalmış. 2026'da ise %74'lere kadar düşmüş. Yani Afyon Karahisar'ın bütçeden aldığı payla gelir vergisi, yani ödenen vergi arasında afaki bir fark var. Bunun da altını çizmiş olalım. Ertuğrul Sevim'e soralım. Sen de gelir vergisi, kurumlar vergisi mükellefsin. Ben de hem şirket olarak bu şirketten, hem de mali müşavir olarak gelir vergisinden mükellefim. Afyon Karahisar'ın Türkiye genelindeki pozisyonunu, bu durumunu neden böyledir? Bir de bu birinci sırası 69 milyon öderken ikinci sıradaki 14 ile ikinci sıraya geçiyor ki, böyle bir afaki bir fark var, neler söylersin?
1: Tabii bu Afyon ekonomisinin genetik yapısıyla alakalı. Afyon ekonomisi çok büyük markaları olan bir ekonomi değil. Yani Afyon'un ciddi markaları Türkiye'de tanınmış. Mesela ISO'nun ilk 500'ünde firması yok. Yani Afyon'un uzun zamandır. Olsa bile bunların karlılıkları da tartışılabilir boyutta. Biz yıllardır söylüyoruz, Afyon'a gelen kamu yatırımı devlet memuru maaşından daha az vergi toplanıyor, evet. Afyon'da. Bunun sebebi de dolaylı vergiler. Aslında Afyon'da biz çok vergi ödüyoruz ama nasıl ödüyoruz? İşte telefon alırken ödüyoruz, fatura öderken ödüyoruz, araba alırken ödüyoruz. Yani dolaylı vergi dediğimiz vergiler ödüyoruz. Onların da çoğu İstanbul merkezli firmalar üzerinden tahsil edildiği için, bir de burada bir sürü marketler var, üç harfli marketler var, teknoloji firmalar var, bankalar var. Bunların karlılığı da, siz mali müşavirsiniz biliyorsunuz, İstanbul Büyük Kurumlar Vergi Dairesi'nde görülüyor.

0: O yüzden Afyon'da toplanan vergi sadece bütün Afyon'un ödediği vergi demek değil. Yani Afyon'un ödediği verginin belki de dörtte biri bile Afyon'daki kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinden toplanmıyor. Biz tüketimden vergi ödüyoruz Türk toplumu olarak. Maalesef bunu düzeltemedik. Daha da artarak gidiyor.
1: Tüketimde de bir de haksızlık oluyor. Yani geliri A olan 100 lira olan da aynı vergi ödüyor. Tüketim vergisi.
0: Harcayan ödüyor. Evet. Harcamayan hiç ödemez. Aynen, şöyle. Aynen. Mesela çok para kazanıyorsunuz, hiç harcamıyorsunuz, vergi verilmiyorsunuz. Kazancınızdan almıyor, harcamanızdan alıyor. Ama paranız yok, geliriniz yok ama borçlanıyorsunuz, harcıyorsunuz, sizden çok vergi alıyor. Türkiye'de borçlulardan vergi alınan, yani borca batık insandan vergi alınan ama çok gelir elde edenden, mesela faiz gelirinden, diğer sermaye gelirlerinden vergi alınmayan bir yapı var. Bu yapıda vergide bir adaletsizlik olduğundan dolayı. Şimdi son yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı sıkı para politikası ve kamu bütçe açığını azaltmak için ciddi manada vergi konusunda hakikaten firmaları ve şirketleri çok sıktı. Yani inanılmaz izahnameler geliyor firmalara. İşte masak raporları geliyor. Bu para nereden geldi? Ve sürekli olarak vergiyle ilgili denetim söz konusu. Ve bu vergi gelirlerinin de artırılması ile ilgili. Bir de Türkiye'de banknot sayısı yeni büyük banknot basılmadığı için hemen hemen birçok alışveriş de şeye döndü. Yani kredi kartıyla veya banka havalesine döndü. O yüzden hiç girmemesi gereken sektöre, mesela bir gazino 4. sıraya geçiyor. Çünkü gazinoda bir gecede 100 bin lira hesap verirsiniz. 100 bin lirayı insanlar yanında getiremezler yani. Getirse de o kafayla onu ödeyemezsiniz de. Orada muhtemelen kredi kartıyla çok
1: şimdi Ertuğrul Sevim, sana tekrar geri döneceğim ama bu mikrofonlardan basın odası ekibinin sıkça dile getirdiği, sen de çok sıkça getirdin, Concorde otobüsü sıkıntısı var. Yani şunu açıkça söylemek lazım. Bu listede yeni bir karar alınmış. Vergi borcu olanların isimlerini açıklamamışlar. Listeye girmişler ama adam vergi borcu var. Vergi borcu olanların isimleri bu listeden işte çıkarılmış desek yanlış olur da açıklanmamış.
0: Yani tahsil edilmeyen vergiyi vergi olarak görmüyor.
1: Evet,
0: çünkü adam batmış, borcu vergi de ödemiyor ama tahakkukunda çok büyük rakam oluyor. Ben vergi rekortmeniyim diyecek, ikincisiyim diyecek ama ödemiyor.
1: Ödemiyor. Yani. Burada bir de Concorde otobüs sıkıntısı var. Concorde otobüs sıkıntısı var. Ne dersin? Yani Türkiye'nin ortalamasının çok daha üstünde Afyonkarahisar'da Concorde otobüsü ilan eden ve kabul edilen firmalar var. Benim bildiğim 50'yi geçkin yani.
0: Tabii ben bütün detaylarıyla buna hakim değilim. Yani kaç firma Türkiye'de var burada. Ben Türkiye'de de çok ciddi manada iflas ve Concorde otobüsü başvurusu olduğunu düşünüyorum. Afyonkarahisar'da da borca batık firmalar, bunların ne kadar cirolar veya toplam
1: payı ne kadar
0: diye. Payı ne kadar? Yani Türkiye'de iki tane firma vardır. Concorde otobüsü ilan etmiştir. Sizin Afyon'un tamamından daha fazladır. Yani onların rakamları bilemediniz.
1: Son günlerde Afyonkarahisar'da hakikaten Afyon ekonomisini çok olumsuz etkileyen bir firma, ismini söylemeyen.
0: Evet. Bir mermer firmasını
1: çok
0: duyduk.
1: Büyük, evet.
0: Olur. Concorde otobüsüne ben şöyle de bakarım. Aslında Concorde otobüsü borçları ödeyebilecek halde firmalara verilen bir yetkidir. Oraya bir kayyum atanır. Kayyum borçları alacaklarıyla veya varlığıyla borçlarını ödeyebiliyorsa oraya yeni bir yönetim atar ve bu arada günü gelmiş alacakları acilen tahsilat yapıp firmayı batırmasını engeller. Der ki siz faiziniz çalışsın, bu firma biraz elini ayağını toparlasın, ödeyeceğiz demektir aslında. Yani Concorde otobüsü başvurusu kabul edildiyse, iyi de analiz edildiyse aslında firma kurtulur. Alacaklılar da kurtulur, para da kurtulur, devletin parası da kurtulur. Ama Concorde Auto ilan edip o arada da bir para kaçırılacaksa, bir mal varlığı kaçırılacaksa o başka bir şeydir. Zaten buna da mahkeme karar veriyor. Mahkemelerinde böyle bir karar vermeyeceğini, bilirkişilerinde böyle bir devlet ve millet aleyhine bir şey yapmayacağını ummamız gerekiyor. Yani evet, böyle bir şey beklememiz gerekiyor. Bunlar çok teknik konular. Yani ben bunların bir radyo dinleyicisinin şu anda oturup Afyon'daki vergiydi, Concorde Auto'ydu çok detaya da. Yani Türkiye'nin genel ekonomisi esas olandır. Evet. Kişilerin genel ekonomisi esastır. Dün Ankara'da emekli bir memur eylemde intihar etti. Dünyada da evvelsi gün. Yani gelinen sonuç önemli. Yani bunlar olduğu halde insanlar hani mutlu olur. Deriz ki firmaların bazıları işte katakulli yapıyor, göz açıklık yapıyor ama toplumun keyfi yerinde, alım gücü yerinde. Esas olan şu anda baktığımızda bugün okullar açıldı. Çocuklar okula tok gidebiliyor mu? Bütün ihtiyaçlarını görebiliyorlar mı? Servis dolmuş ücretlerini ödeyebiliyorlar mı? Aileler bunlar için kredi mi çekiyor, borçlanıyor mu? Esas olan bence şahısların da ekonomisidir. Yani.
1: Tabii aslında çok önemli bir noktaya parmak bastın. Havuza toplanan suyun baktığımız zaman
0: adil dağıtılması.
1: Adil dağıtılmasının ötesinde birçok insan katakulle yaparak bazıları bakraşla alırken bazıları su pompasıyla suyu kendilerine çekiyor götürüyor. Yani
0: Türkiye'de bir gelir adaletinden bir dengesizlik var. Evet, evet. Bence en önemli sorunumuz o. Bir de devlet de çok borçlu. O da başka bir sorun.
1: Evet.
0: Yani
1: ama bu borçlu devlette soymaya çalışan çok fazla kurumların olduğunda özellikle son zamanlarda gördük, görmeye devam ediyoruz. 99.9 Gün FM'de basın odasında birlikteliğimize devam ediyor. Diğer dinleyenler Polat Yılmaz'la sürdüreceğiz yayını. Ama 0270 karar kodu 214-5377 Afyon Gün FM Facebook, Twitter, MSN adreslerine gelen mesajlarınızı hemen paylaşalım. Yayın yönetmeniz Faruk Bangır bilgisayar ve telefonun başında 0270 karar kodu 214-5377'den bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Leyla Hanım, basın odasının yeni sezonu hayırlı olsun, iyi yayınlar. Leyla Hanım çok teşekkür ediyoruz. Her sene olduğu gibi yine bize ilk mesajı gönderen izleyicimiz, dinleyicimiz. Mine Erdil, sizleri severek dinliyorum, iyi yayınlar dileklerini de eklemiş. Sema Tuç, basın odası ekibine yeni dönümde verimli bir yayın sezonu dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Bu verimli olması da sizlerin katkı ve desteğini her daim yanımızda hissetmemizdir. Bunun altını çizelim. Murat İnce, Sayın Akar, sizi ve arkadaşlarınızı kutlarım. Bir program bu kadar yıl sürdürmek kolay değil. Teşekkür ediyoruz. Fadime Kara ve ailesi, Batı'nın ekibine başarılar diliyorum. Alman'la Münih'ten dinliyoruz demiş. Biz de gurbetçilerimize selam söyleyelim. Vesile Aynacı yayın döneminde başarılar dilemiş. Abdullah Seren, umudumuz kalmadı. Artık siyasetlik gelişmeleri takip etmek de içimden gelmiyor demiş. Biraz önce Ertuğrul Selim de altını çizdi. Aslında Ertuğrul Selim bir anlamda serzenişte de bahsetti. Ya rakamlarla, vergilerle şu birinci olmuş, bu birinci olmuşun gittisinde vatandaşın durumunu konuşmak lazım diyor. Yani emekli ne durumdadır diyor. Okullar açıldı, bunlar okul masraflarını karşılayabiliyor mu? Yani bir anlamda bize de bir gönderme yapıyor. Yani asıl konumuz bunlar olması
0: yani lazım. Yani ben şeklinde vatandaşın gündeminin bu olduğunu düşünmüyorum şu
1: evet,
0: anda.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Ben böyle bir gündemi yok. Vatandaşın.
1: Sebahat Yalçın belki de bizim mesleğimizden dolayı malim.
0: Belki sizin mesleğiniz evet, biraz radyoda etkili oluyor.
1: Evet, sizleri kutluyorum, gelişmeleri dinlemek için kulağımız sizde şeklinde bir yorum paylaşmış. Polat Yılmaz vergi ve biraz önce biz detayları anlattık. Bu vergiler, toplanan kaynaklar hakkaniyetle dağıtılıyor mu, neler söylersin?
2: Bu konu tabii çok su kaldıracak bir konu. Hakkaniyetle dağıtıp dağıtılmadığı konusunda herkesin kendine göre bir görüşü var. Benim görüşüm dağıtılmadığı yönünde. Çünkü ortaya biriken hava...
1: Dağıtılıyor görüşünde olan var mı sizce?
2: Vardır illaki. Yani şimdi siyasi parti anketlerine baktığımızda o dağıtan partinin oy oranını da görebiliyoruz yani. Demek ki ona da bir ikna olmuş, kani olmuş bir insanlar var ki bu da doğaldır. Ama şimdi vergi veyahut da kurumlar vergisi filan deyince Afyon demin Ertuğrul da bahsetti, çok öyle aman aman bir karnesi filan yok. İşte bundan bir ay, bir buçuk ay önce senin de olduğun bir toplantıda bir görevliden konuşurken dedi ki işte 33 milyar lira kamuya para harcanmış, kamu maaşına Temmuz ayına kadar. Afyon'dan toplanan vergi de 18 milyar lira bu süreçte dedi.
1: Evet.
2: Afyon'dan toplanan vergi kamudaki görevlilerin maaşının ancak %55'ini falan ödeyebiliyor. Diğer kamu yatırımları buna dahil değil. Belediyelere gönderilenler değil. Dolayısıyla Türkiye ölçeğini aldığımızda Afyon'da ki vergiler filan çok tara kaldırır bir şey değil. Yani bu arada dereceye giren, listeye giren, vergisini eksiksiz ödeyenler de tebrik ederiz. Hepsinden Allah razı olsun.
1: Gazinocunun listeye girmesine ne dersin?
2: Ertuğrul onu açıkladı demin, yani nakit olmadığı için fiş kesmek zorundalar. O da kredi kartının yiğitliği. Kredi kartı girmiş bence orada listeye. Zaten son günlerde vergi artışında bir yükselme varsa bunu kredi kartlarına bağlamamız lazım. Bir tane sigara alıyorlar, kredi kartını çektiriyor. İki tane maden suyu alıyor, kredi kartına çektiriyor. Dolayısıyla kredi kartı bir nevi vergi memuru gibi işletmeyi vergiye sokuyor.
1: Evet.
2: Yani bir yerde kredi kartına geçmesi, yani giderek insanların kredi kartına geçmesi ülkedeki vergi artışını da yükseltiyor tabii.
1: Onu da söyleyelim, rütük başımıza iş çıkarması sigara sağlığa zararlıdır. Hem sigara hem gazino, daha doğrusu gazinoda
2: sigara için demedik masraf... canım, yani sadece mal olarak, emtia olarak konuştuk, onda ne sıkıntısı olabilir.
1: Gazinodan da uzak durmakta yarar var, o da sağlığa zararlı, hem sağlığa hem kesiye. Bunu da bir gazeteci olarak hatırlatalım. Oya Demir, sizi fırsat buldukça dinliyorum. Yayındayın önümüzde, hayırlı olsun. Bundan sonra mümkün olursa çok fazla şey yapın. Levent Deniz, Gün FM marka programı basın odası ekibini tebrik ederim. Başarılar daim olsun. Değerli dinleyenler, hakikaten Gün FM dedim ya, 27. sene kaçtı ya? 1098. yayın. Kolay değil ama bu sizlerin katkı ve desteğiyle her zaman söylüyoruz. Abdurrahman Eminoğlu, biz emeklerin sorunlarını ne zaman değineceksiniz? Evet. Emekli öğretmen Müvettet Hanım, başarılı bir yayın ön dönemi diliyorum. Tunca hocamıza geçmiş olsun, kulağımız sizde demiş. Melahat Taş, tüm konuşmaları dikkatle dinliyorum, iyi yayınlar dilerim demiş. Mehmet Çınar, yeni yayın döneminde de gelişmeleri yine sizlerden dinleyeceğiz. Başarılar dileklerini ekledik. Güzel yayınlar diye. Basın odası ekibini her daim tebrik ediyorum notunu göndermiş. Pakize Şirin de aynı başarılı dileklerini göndermiş değerli dinleyenler. 0270 kanal kodu 214 5370 Afyon Gün FM Facebook, Twitter, MSN adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi şunu da söyleyelim, bizim eşli medyanın sahibi Hakan Dilek de basın odası ekibine katıldı. Ama ona da acil şifalar diliyoruz çocuğun rahatsızlığından dolayı. Hakan şu anda hastanede, yani yayının ona yetişemeyeceğini not olarak göndermiş. Ki yine çocuk Emine de acil şifalar diliyorum. Ahmet Tunca hocamıza da acil şifalar diliyoruz. Tabii ki Ahmet Tunca hocamız da sağlığı müsait olduğu zaman her daim sizlerle buluşacak. Bunun altını da çizelim. Yani ama biraz önce söylediğim gibi cuma namazından çıktıktan sonra Ahmet Tunca hocam rahatsızlanıyor ve ondan dolayı da şu anda sağlık problemleri devam ettiğinden dolayı bizlerle birlikte değil. Yani dinleyenlerimizse bu notları da bildirmek zorundayız. Yani basın odasının açık ve şeffaf bir yayıncılık politikasının devam ettiğini belirtmek adına bunları da paylaşmak zorundayız. Ertuğrul Sebep Gastronomi, sen çok yakından takip ettiğin bir şey, neyi takip ediyoruz? Ta başından beri gastronominin Afyonkarahisar'da böylesi çalışmaların olması, işte Mustafa Tutulmaz Vali'nin zamanında, Burhanettin Çoban belediye başkanlığı döneminde yapılıyordu. 8.'si başlıyor. Gastronomide tabii adı uluslararası Afyon Turizm ve Lezzet Festivali. Biraz önce de söyledim, Antep, Hatay ve Afyon Türkiye'de 3 şehir gastro şehri. Şimdi Afyonkarahisar'da ürün sayısı da 50 ya çıktı şey tescil edilen ürünler. Yani süt ürünlerinden tutun et ürünlerine kadar her senede bir rekor deneniyor. Bu sene neler olacak? Cuma günü başlıyor. Cuma, cumartesi, pazar. Ne yapılması lazım? Önerin nedir? Buyurun.
0: Evet. Gıda fiyatlarının dünyada en çok yükseldiği bir ülkede gastronomi festivali tabii ki insanların ilgisini çeker. Çünkü gıdaya ulaşmak, gıdayı temin etmek, insanların karnını doyurmasının böyle milimetrik hesaplarla hesap edildiği bir dönemdeyiz. Çok abartmıyorum. Yani insanlar ayrıca yemeğe çıkamıyor. Yani 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira hesap geliyor. Çok büyük rakamlar. Etin kilosu 1000 liralarda. Efendim kuru incir dün toptan alıyordu arkadaş 550 lira ama çok inanılmaz bir verimli bir sezon geçirildi. İyi kötü bu sene meyve sebze oldu. Onlar pazar fiyatları biraz düştü. Fakat hal fiyatları problemli. Bu şartlar altında biz tabii daha spesifik, daha özel yemek arayışındayız. Ben onu da söylüyorum yani vatandaşın şu anda gerçekten söylüyorum. Mesela dünyasında ya şuranın özel bir yemeği var, onu yemeye gideyim diyecek bir dünyası yok. Çünkü ulaşım çok pahalı. Yani Bolu'dan Afyon'daki bu yere gidip gelme 1000 lira. Yani 1000 lira ona yakacaksınız. Yeme içme zaten çok pahalı. O mesela o lokantalarda 3 kişi 2 kişi yemek yesiniz 3-4 bin lira.
1: Ama şunu gördüm ben, belli bir kesim mi bu? Afyonkarahisar'da ismini adım değil bir lokantanın biraz önce gelirken de gördüm. Kapıya insan koymuşlar, bir kız çocuğu liste yapıyor.
0: Evet.
1: Yani ve kuyruk var. Hala daha var. İşte yol İzmir yolunu açtılar şubelerini. Orada araç kuyruklarından geçilmiyor. Yani her daim söylediğimiz bir şey var. Ekonominin kaymağını yere yiyen işte 100 liralık bir para düşünürsek %15'lik %20'lik bir kesim bu kaynağın %80'ini alıyor. Bu şeyleri sizin söylediğiniz dar ve sabit gelirliler, emekliler ve benzeri insanlar. Ama bazı kesimde hiç parasal hesabını yapmıyor. Ne dersin?
0: Şimdi dünyanın en pahalı arabalarından bir tanesinin Türkiye distribütörü bütün dünyada rekor kırmış satışta. Bunlar zaten bizim ekonomide işte AVM'ler dolu, işte millet sokakta, herkes alışveriş yapıyor, şuranın kapısında mı? Bunlar bakın çok önemli rakamlar diye. Afyon'un nüfusu 750 bin. Gündüz gelip geçenle beraber 809 binle bulduğu oluyor. Şehir merkezi 300 bin, 350 bin. Yani geliyor insanlar 350 bine ulaşıyor. Çünkü çevre kasabaları geliyor. İlçelerden gelenler oluyor. Yani Afyon'dan insan Bolu'na çok gitmez de Bolu'dan insan çok gelir. Daskır'dan gelir. Şimdi burada bir tane lokanta, iki tane lokumcu, üç tane bilmem ne. Tamam mı? Toplanırsanız içerisi kaç kişi alır mesela? 1000 kişi mi alır yani?
1: Evet.
0: 300 kişi mi alır yani? Bakın böyle bir şeyden bahsediyoruz. Otellerde de gidersiniz. Yılbaşında oteller full dolu. Diyor ki insanlar ya burada 5 yıldız oteller full dolu. Otellerin yıllık doluluk oranına bakın. Ağlarsınız. O kadar düşük ki. Yani Afyon'daki bu 5 yıldız otellerinde çok düşük. Nedeni şu. Yani bir tek bayram zamanı veya işte sömestrlerinde dolu olması bir şey ifade etmiyor. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Türkiye'de kaç tane
1: total müşteri oranı lazım.
0: Toplam doğru. Cirosu lazım. Yani o yüzden mesela gıda firmaları, üretici firmalar, mesela bulunduğum ilçede en aşağı 6-7 tane lokanta, pideci, şu bu el değiştirdi bir ay içerisinde. 2 ay içerisinde. Gerçekten isim nokta nokta veririm. Yani şu anda hala tahliye edilen. Bu kaldırmıyor çünkü. Yani çok zorlanıyor insanlar. Giderleri çok fazla. Bu yüzden işte şu o firma ya Eskişehir'den de gelen var. Zaten Türkiye'nin %20'si olağanüstü zenginleşti. Ekonomisi çok iyi. Onun %20 ne yapar biliyor musunuz? Yani 80 küsür milyon 85 19 milyon insan eder.
1: Yani
0: 19 milyon insan dünyadaki yüzlerce devletten daha büyük.
1: Aslında o tip insanlar Ertuğrul Sevim, dinleyicilerimizi daha iyi anlamaları için sürekli mobil halindeler. O bahsettiğimiz 5 yıldızlı ve artı yıldızlı otellere gidenler bunlar. O lüks arabalara binenler bunlar. O benzin istasyonunu kullanan bunlar.
0: Fon vurguncusunun bir tanesinin bir siyasi partinin eski İstanbul Gençlik Kolları'nda da çalışmış olan fon vurguncusunun o Yunanistan'a kaçarken 750 milyon liraya süper yat almış. Bir tane de başka bir ülkedeki limanda bir daha yatı varmış.
1: 5 tane de lüks arabası.
0: Yani tabii şimdi yani bu demek değil ki Türkiye'nin durumu herkes 750 milyon liraya yat alıyor. Ya o adam yani Türkiye'nin kaymağını yemiş. O alabiliyor. Ötekisi yanındaki alabiliyor. Berkisi alabiliyor. Yani Türkiye'de bir zenginlik var ama bu %20'ye %10'a doğru gidiyor. Bu rakam da az değil aslında. Yani Türkiye'nin %20'sine bu refahı dağıtmak, tamamen onu enjekte etmek de büyük bir maharet. Tamam, bunu yani bazı ülkelerde mesela daha azdır bu. %1'ine verirsiniz. Bir sınıf sadece zengindir. Diğerinin tamamı fakirdir. Orayı daha rahat yönetirsiniz. Türkiye'de bu sistem şöyle kazan kazanla oluşuyor. Her yerin yöneticileri, tepesindeki adamlar, o network'e bağlı olanlar her ilçede ekonomisini düzeltebiliyor. Böyle olunca sadece İstanbul'da, Ankara'da falan değil. Sizin şehrinizde de var bu. İşte bu gazinoda mesela, gazinoda da bu parayı harcayanlar bu memleketin insanları. Tamam mı? Bu nedenle elma ile armutla ortalamada belli. İnsanın 28 bin lira alan bir insanın, bugün asgari ücret alan insanın 5 yıl önce, 6 yıl önce, geçen yıl Ocak'ta alabildiği kuru fasulye kilogramını ölçeceksin. Kaç litre mazot alabiliyor ölçeceksin. Kaç litre yağ alabiliyor. O dönemin fiyatlarıyla. Burada bir zayıflama var. Yani bir ekonomide gıda ürünleriyle ilgili özellikle veya diğer ürünlerle ilgili bir bozukluk var. Bundan dolayı bir sıkıntı olduğunu söylüyoruz. Yoksa Afyon, Karahisar'da her dönem AVM'de gidersiniz, bir hafta sonu oturacak yeri olmayabilir. Bu ekonomik iyi olduğu manasına gelmez. Bir insanın sağlıklı yürürken görürsünüz, ertesi gün öldüğünü görürsünüz. Ya dün yürüyordu, öyle değil. Kanser dışına belletmez yani. Adam ölmüş, ölür veya emboli pıhtı atar ölür onu. O yüzden yani dışarıdan bakarak sadece ekonomi ölçmek doğru değil. Türkiye'nin bütün verilerine bakmak lazım. Buradan da yani bana göre gastronomi Afyon için önemli. Afyon'a katkısı sağlar. Fakat şu anda yani benim gündemimde yok. Yani o kadar düşünebiliyor musunuz? Yani ben gastronominin şu anda Afyon'un %1'inin gündeminde olduğunu düşünmüyorum. %1'inin gündeminde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kadar vatandaşın psikolojisi ve sosyolojisi iyi değil.
1: Anladım. Teşekkür ederim. İbrahim Akın. Biz emekliler doğru dürüst alışveriş yapmıyoruz. Gerçekten emeklerin taleplerini, sıkıntılarını farkındayız İbrahim Bey. Ayhan Çınar, gastronomi festivalini merakla bekliyorum demiş. Mine Demir, Sayın Sevim'e katılıyorum ve iyi yayınlar dileklerini eklemiş. Yani okuyup okumamak konusunda tereddüdüm var ama mecburen okumak zorundayım. Melek Şeker diye bir dinleyicim. Sayın Akar, sağlığımıza dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Siz bize lazımsınız, öksürük sesinizi duydum şeklinde. Çok teşekkür ederim. Biraz rahatsızlığımız var ama basın odasında görevimize, işimize devam etmek zorundayız. Polat Yılmaz, gastronomi, yani siz de yaklaşık 40 yılı aşkın bir basın mensubusunuz, basındasınız ve sürekli de takip ettiğimiz bir konu. İşte biraz önce de söylediğim gibi 8.'si yapılıyor. Ve birçok sıkıntı şu, bana da geldi. Ertuğrul benim gündemime yok dedi ama size de geldi mi bilmiyorum. Bu gastronomide görülen eksikliği şöyle anlattılar bana. Dediler ki Afyonlu firmalar ilgisiz. Hani Afyonlu ilgisiz diyor ya Ertuğrul. Afyonlu firmalar da ilgisiz veya onlara özel bir durum şey olmadığını. İşte Antepli başka yerden gelen firmalar gastronomide stand açıyorlar. Ve onların da denetimlerinin ne derece yapıldığında tereddüt ediyoruz şeklinde bir eleştiri geldi. Neler söylersin?
2: Şimdi gastronominin panayır ayağına o eleştirilerin gelmesi beni çok ilgilendirmiyor. O işin panayır ayağıdır. Halbuki gastronomide olması gereken gastronomi turizmine o ilin yemeğini, yemek kültürünü ve bunun yanında diğer sahip olduğu turizm potansiyelini önce ülke sonra dünyaya açmaktır. Yoksa orada kırmızı biberi kim sattı, salçayı hangi memleketli birisi getirdi filan, o işin panayır ayağıdır. Bu işi düzenleyen şey değil. Benim onlarla bir işim yok. Ama şimdi Ağustos 25'ten başlayarak Afyon'u festival manyağı yaptılar. Şimdi bir zafer haftası başlıyor. Hangi etkinlik nerede, kim nasıl takip edilecek belirsiz. Sürekli bir yerde bir şey var. Sürekli bir kaos durum var. Orada sanatçı, burada etkinlik, orada çelenk bilmem ne filan. O bitiyor. Daha nefes almadan Motofest başlıyor. Hemen arkasından hangi akıllı 2 Ekim'e, Ekim başına koyduysa bunu yıllardır, bu gastronomi festivalini neden Ekim ayına aldılar? Yağmurların başladığı bir döneme, tatil, iç turizmin yollardan çekildiği bir döneme. Şimdi madem bu tanıtım amaçlı, tanıtacaksınız ili, ilin değerlerini, ilin yemek kültürünü tanıtacaksınız. Okullar kapandıktan sonra Ağustos'un 25'ine gelinceye kadar, yani zafer haftasına gelinceye kadar 2,5 aylık, 2 aylık bir süreniz var.
1: Haziran'da, Ağustos'ta.
2: Efendim abi. Yani Haziran'da yap, Temmuz'da yap, Ağustos'un başında yap, bir şey orada yap ve iç turizm, işte Afyon yol üstünde ve işte İzmir'e, Antalya'ya, Denizli'ye, Muğlu'ya çok önemli geçişlerin olduğu, günde yüz binlerin geçtiği, yüz binlerce aracın geçtiği bir bölge. Şimdi onları da dahil edin. Şimdi tutup yağmurların başladığı Ekim ayında bakın hava durumuna. Gelecek hafta festivalin başladığı gün yağmurlu Afyon. 2 gün yağmurlu.
1: Yarın da çok büyük yağmur.
2: Yani şimdi bunu hangi akıllı düşündü? Bir ara gerçi şey de yaptılar. Gidip ta Arjantin'de Afyon Festivali'ni tanıttılar. Arjantin'den Türkiye'ye kim gelecekse yemek yemeye. Yani herhalde biz bir orayı görmedik, bir de orayı görelim kapsamında gittiler ta oraya. Yani şimdi nereden baksan bir tutarsızlık var şeyde. Şu meşhur şarkı geldi değil mi senin aklına? Onu söylemeyeceğim ama. Şimdi nereden baksan bir tutarsızlık var. Yani gastronomi festivalinin daha erkene ve daha kapsamlı ve daha Afyon'un yemek kültürünü dünyaya tanıtacak şekilde olmalı. Yani şimdi dünyada turizm skalası zaman zaman değişiyor. Şu son 10 senedeki trendlerden birisi gastroturizm.
1: Evet.
2: Ve dünyada yemek için seyahat eden çok önemli bir kesim var. Bunları Afyon'a taşımanız lazım. Ve
1: ekonomisi iyi olan insanlar.
2: Evet, Afyon'a getirmeniz lazım. Bunlar sadece gelip burada Afyon kebabı yiyip gitmezler. Bunlar otelde de kalırlar. Bunlar alışveriş de yaparlar. Bunlar tarihi turizmi termalde görürler. Bunlar Afyon'un birçok değerini gittiği yerlerde de tanıtırlar. Ama siz ne yapıyorsunuz? İş turizmin bittiği yerde panayır havasında festival yapıyorsunuz. İşte yok dana düşürürler ocağa. Yok işte uzun çarşıda bilmem ne filan. Hadi onlar bir başka şey filan ama yani şu şekli ayrıca ikinci konu mesela Motofest'te gördük. Şimdi akan trafiğin içinden Motofest'te şey veriyorlar, trafik veriyorlar. İnsanlar gelemiyor, gidemiyor, arabalar gidemiyor, yoğun bir trafik. Halbuki oraya daha alt bölgeden bir yolun ulaştırılması lazım festival alanına. Stat tarafından bir yol gelmesi lazım şehirden. Ana yoldan bağımsız. Ve oralarda otoparklar olması lazım. Şimdi aynı şey gastrofeste de olacak. İnsanlar sanatçı dinlemeye gidecekler. Dolmuşlar, arabalar, tırlar birbirine karışmış. Millet arabasını park edemeyecek. Aynı şey yani, altyapı yok, bir şey yok. El gördülük festival yapılıyor UNESCO zorladığı için. Yani bence tekrardan bunların, çünkü UNESCO'ya göre bu unvanı alan illerin belli bir faaliyet yapması lazım.
1: Tabii,
2: bu da onlardan birisi tabii. Yani şimdi daha derli toplu o yapılması
1: tarih,
2: lazım.
1: Tarih konusunda UNESCO'nun etkisi var
2: mı? Yok yok ya, takvime olarak herhangi bir yere alabilir. Şeyinde. Ama ben Ekim ayının, daha önce bunu Ertuğrul'la dile getirdi, hakkını yemeyelim. Ben bunun yanlış olduğunu iş turizmin çok hızlı olduğu bir dönemde yapılması gerektiğini, şimdi Ağustos ve bir ayda 3 tane festivali arka arkaya koyup Afyon'un festival manyağı yapmamak lazım. Evet. Onu demeye çalışıyorum. Ve insanları da doyurmamak lazım. Belli bir alanda seyreltmek lazım bu etkinlikleri.
1: Ve şunu söyleyelim, bunun da hakkını vermek lazım. Sizin de basın ekibinden, bizim de basın ekibimiz özellikle Ağustos'un 25'inden Ekim'in 3'ü 4'ü de dahil olmak üzere gazeteciler olarak da muhabirler olarak da çok çok çok çok efor sarf ediyorlar. Çok büyük emek sarf ediyorlar haberleri yetişmek
2: sadece
1: için.
2: Sadece arkadaşlara teşekkür etmek lazım. Vazifeleri zor yani gerçekten. Evet.
1: Değerli dinleyenler, gastronomi konusunu kapatırken bir notu da söyleyelim. 2 Ekim Cuma günü Rotoband Payizi konseri var. 3 Ekim'de Zakkum İrem Derici var. 4 Ekim'de Ekin Uzunlar, Merve Özbey var. Yani konserleri de şey yapalım. Benim bunlardan bir tek tanıdığım var. Ekin Uzunlar.
2: İşte da, buradan şey tekrardan yapalım. Söyleyelim. Şimdi değerli arkadaşlar, Motofest yapıyorsunuz. İşte gençlerin özellikle sevdiği sanatçıları getiriyorsunuz. Herkes orada. Binlerce insan orada. Ama çok yetersiz bir tuvalet koyuyorsunuz. Ve insanlar konser mi izleyecek, oradaki sergi alanlarını mı gezecek, tuvalet kuyruğundan bekleyecek. Beni dinleyenlerden belki vardır. Birçok insan Motofest'teki geçireceği zamanı tuvalet kuyruğunda bekleyerek geçirdi. Yani bu işi kim yapıyorsa, ben hatta şeyle de konuştum, bu o düzenleyen organizatör
1: Mahmut Bey'le.
2: Mahmut Bey'le de konuştum. Yani orada birçok eksik var. O yolu söyledim. Bu şeyi söyledim. Yani tuvaletlerin falan mutlaka artırılması gerekir. Temizliğine değinmiyorum bile. Temizlik illaki olmalı. Tuvalet sayısının falan artırılması gerekir.
1: En güzeli fuar alanı şeklinde
2: bir. Ve oraya ayrıca mutlaka başka yerden bir altta yolu var halbuki oranın. O Sayın Vakfı tarafından gelen o yolun işler hale getirilmesi ve büyük bir otopark yapılması lazım. Yoksa
1: Maliye'nin oradan giriş yapılarak.
2: Maliye'den değil, daha aşağı Uydukent'ten, daha otopark tarafından.
1: Yani şehir içinden gidenler için söylüyorum. Maliye'nin
2: tabii,
1: oradan
2: giriş yapılması. Artık yani tabii o İzmir yolundan ayırmak lazım oraya girişi çıkışı. Evet. Çünkü şu şekliyle çok kötü.
1: Evet, evet. Şükrü Bircan, bu festivallerin soğuk havalarda yapılması bence saçma, sıcak havalarda neden yapılmaz ki demiş. Aysel Seret, konser yapmakla festival olmuş olmuyor, bence bu işler yasak sağmakla olur demiş. Aydın Güneş, gastronomi festivali panayır ayarındadır, bu doğru değil demiş. Gün FM'deyiz artık, Türkiye genelinde, Türkiye'yi yaklaşık bir haftadır ilgilendiren bir konu. Fonlarda biliyorsunuz SPK'nın verdiği izin sonrası bazı gelişmeler oldu ve bu gelişmeler sonrasında birçok firma, yaklaşık 500 bin yatırımcı, ki bunların içerisinde büyük bir çoğunluğu da yani sayı olarak büyük bir çoğunluğu da küçük yatırımcı diyebileceğimiz şey, 4 tane 5 tane uyanık fon altında onlara paralarını kaptırdılar. Daha önceki banker krizinde olduğu gibi, başka benzeri işlerde olduğu gibi, bunun faturası yine garip kuraba vatandaşa çıkacak gibi. Ertuğrul, sen bu konuda enteresan bir öneri de geldi. İsmini de söylemekte sakınca görmüyorum. Fatih Altaylı bir ekonomistle görüşüyor. Diyor ki bu fonların parasını niye devlet ödüyor? Yani mağdur olduysa, yani sen uyanıklık yapacaksın. 1'e 4000 kazanmak için çalışacaksın, paranı götüreceksin. Ve Türkiye'de biliyorsun bizler de ticaret adamıyız. Faiz oranları belli. Ama onun 10 katı 20 katı para kazanmak için ben götüreceğim, paramı yatıracağım. Oradan gelir elde etmeye çabasıyla o para batacak. Niye bu ödenecek? Yani devletin bunları üstlenmesi doğru mudur? Fon orayına nasıl bakıyorsun? Son yaşananları nasıl görüyorsun?
0: Maalesef yani Fatih Altaylı'nın bu açıklaması, vatandaşların çözüm önerileri, olaya bakışlarını baktıkça hakikaten ülkem adına, gelecek adına çok ciddi umutsuzluğa kapılıyorum. Nedeni şu, burada yani fon zedeleri devlet niye ödesin? Yani bakarsak eğer, hani bunu çalan bu sistemi irdelemiyoruz biz. Ya devlet ödemesi. Ya kardeşim bu devletin aygıtlarının, devletin birimlerinin vatandaşı götürdüğü bir soygun. Yani BDDK, Borsa İstanbul, TEFAŞ hepsinde kamu var işin içinde ve tamamen en üst düzeyde yetkililerin yönetim kurulunda olduğu bir telefonu var. Yani bu kadar insan bir araya gelmiş, vatandaş işin içinde Borsa İstanbul var, SPK var. İnsanları dolandırmak için 1500 çeşit formül uygulamışlar. Biz burada sorumlular istifa etsin, devlet ondan sonra hesap versin demek yerine devlet parayı ödemesin, vatandaş uyanık zengin olmaya çalıştı falan diyoruz. Bakın boyutlar tamamen yanlış söyleniyor. Türkiye'de 400 bin kişi değil, 8 milyon insan mağdur şu anda. Ben size net olarak söyleyeyim. 8 milyon insan 5 senedir 10 senedir mağdur. Bu bir borsa soygunu ve bunu sistematik olarak yaptılar. Yıllardır insanları soydular. Yıllarca bakın çocuklar üniversitedeki harçlıklarını yatırdı insanlar. Türkiye'de her halka arzda 7-8 tavan gidiyor diye 1 milyon borsa yatırımcısı 8 milyona çıktı. Bu bir uluslararası bir dolandırıcılık organizasyonu. Bunu kamu vasıtasıyla yaptılar. Herkesi borsaya soktular. Bu bir uyuşturucuya müptela etmek gibi insanları buraya alıştırdılar. Sonra insanlar borçlu olduğu için, enflasyon altında inim inim inlediği için, borçlarını ödeyebilmek için bak bu 10 kat gidiyor, bu 20 kat gidiyor diye orada şekil yaptılar ve insanlar paralarını borsaya yatırdı. Borsada 8 milyon insan var. 8 milyon insanın sadece ayın 15'inden sonra 1 trilyon liranın üzerinde parası değer kaybetti. Bunlar borsa fonzede olarak gözükmüyor. Bakın 100 liralık kağıt 50 liraya düştü. Bu fonda olmayan kağıtlarda. Şu anda satılamıyor hepsi. Her gün düşüyor. Ve burada 8 milyon insan var. Ve bu 5 yıldır 10 yıldır var. Ve 5 yıldır 10 yıldır Türk borsası kumara masası gibi her geleni soydu. Hep kazananlar aynı. Kasa kazanıyor. Orayı sistemi kuranlar kazanıyor. Geleni soyup gitti, gideni soyup gitti. Biz hep neye kızdık biliyor musun? Borsaya girene kızdık. Ya dedik senin ne işin var? İşte 10 kat para kazanılıyor. Bir önceki mesela bir organize suç örgütü liderini Türkiye'den deport edilince adam oraya sıkıştırdılar. En sonunda bir gün bir dosya açıkladı. Videolar var. 10 milyon insan izliyordu. Sonra da birden şak diye onunla anlaştılar. Muhtemelen kesti. Orada Zehra Taşkesenlioğlu'ndan bahsetti. Bir vaizin kızı. SPK başkanının kardeşi. Milletvekili. Onun da Güney Amerika'da altın madenleri, onun da yatları vardı. Borsadan götürdükleriyle. Borsadan o kadar çok insanı soydular ki son 5-10 senede. Bu falan onun yanında daha bir şey değil. Bu da borsa içerisinden çıkmış bir vurgun. Bu sefer borsada para kaybettirdikleri için insanlara dediler ki ya borsada para kaybediyorsunuz, fon verelim biz size. Fonda %10 kar var, %20 kar var dediler. Borsadaki 3-4 tane kağıdı göstererek bir fon oluşturdular. Ve bu fonu aynı Seçil Erzan fonu gibi. Fatih Terim de bu işte. X de bu işte. Bilmem neredeki bakan da bu işte, şu da bu işte, şu genel müdür de bu işte, o da çok kazanıyor diye diye insanlara fona müptela ettiler. Ondan sonra fon patladı, bize hamaset düştü. Devlet bunu ödemesin.
1: Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Bak, önemli bir noktada giriş
0: yaptı. Bakın bunun 8 milyon mağduru var. Hayır, ben size söyleyeyim en aşağı.
1: Bak, böyle bir sisteme müsaade izin verenler bir.
0: Tabii.
1: Genel anlamda sistemden
0: bir
1: bahsediyorum.
0: Bir tane istifa yok yani ben size söyleyeyim.
1: İzin verenler bir. Yani sadece bu olayla ilgili değil, borsayla ilgili söylüyorum. Bir. İki, insanlar sonuçta ne yapıyor? Üretim yapmak yerine fabrika kuracaksın, işçi çalıştıracaksın, sigortadan ceza yiyeceksin, vergi ödeyeceksin, şunu edeceksin. Bunun yerine oturduğu yerden bir kağıt alıyor. Ya parası da var ya. Bir kağıt arıyor.
0: Tamamen ekonomi bilimine aykırı konuşuyorsunuz. Bakın,
1: hayır, hayır.
0: Bakın borsa ekonomiyi güçlendiren bir sistemdir.
1: Bak, ben hayır canım ben başka.
0: Daha çok insan çalıştırır.
1: Nerede?
0: Tabi borsadaki firmalar, siz sermayeyi verirsiniz, bir kadın 1 milyon lirasıyla bir fabrika kuramaz ama o 1 milyonlar toplanır, evet. Türkiye'nin en büyük fabrikaları kurulur. Borsa Türkiye ekonomisi, ama borsayı bunlar kumar masasına çevirirler.
1: Borsadan ziyade benim söylediğim faiz ve ranttan bahsediyorum Ertuğrul Sevim. Yani bir insan parası var, şurada fabrika kurup o riskleri göz önüne almak yerine daha kolay yolu seçiyor, onu söylüyorum.
0: İşte ve bizim
1: bu sefer istihdam da yok.
0: Bakın, bizim bütün toplumu böyle zehirlediler. Bu insanlar, bire bakın. İnsanlar borsada hisse senedi alması, Amerika'da da böyledir, İngiltere'de de bu böyledir. Sanayisini, devletini güçlendirir normalde. Çünkü küçük yatırımcıların ufak paralarıyla devasa büyük şirketler oluşur ve devasa büyük şirketler dünya çapında satış yapar ve milyonlarca insan çalışır. Sağlıklıysa bu sistem. Türkiye'de en doğru, yani bankaya faize para yatıracağın adam gitsin Afyon'un önemli bir firmasının hisse senedini alsın. O firmada o hissesini satarak oradan aldığı kaynakla işini büyütsün. Doğrusu budur. Ama bizde ne olmuş biliyor musunuz? Borsayı, yani kumar, ya oraya niye girsin? Eğer borsalar olmazsa Amerika'nın ekonomisi çöker, Çin'de hepsi çöker. Çünkü borsa sizden sermaye toplayarak çok büyük firmalar oluşturur. Türkiye'de benim üzüldüğüm o, Türkiye'deki sağlıklı sistem olması gereken borsayı kumar masası haline getiren, orayı denetleyen firmalar.
1: Ertuğrul Sevim, bak Amerika örneğini verdin. Avrupa ülkesinin birinde, mutlaka sen de takip etmişsindir, böyle borsada spekülasyon yapan bir firmaya el konuldu. Bütün mal varlıklarını devlet aldı. Sadece kadın karısına geçinmesi için, işte 25-30 sene geçinmesi için bir parayı ayırdı. Ondan sonra tüm mal varlıkları şey yaptı. Buradaki sistemden bahsediyorum ben. Genel sistemden bahsediyorum.
0: Şöyle bakın, biz de bak, ben
1: yani sermayenin ve kapitalizmin bir oyunu aslında bu.
0: Şimdi bakın, normali nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük holdingi Koç Holding. Benden iyi ticaret biliyor. Benden daha iyi markaları var. Ve ben emekli dul bir kadının 1 milyon lira param var. 1 milyon lirayla dükkan açamam. Faize de günah diye ya para yatırmıyorum ki, çoğu zaman faiz enflasyonun da altında getirir. Gidiyorsunuz Türkiye'nin en iyi firmalarından Ford Oto'ya ortak oluyorsunuz. Ford Oto normalde değer artınca sizin kağıdınızın değeri artar. Kar payı dağıtırsa da size ciddi temettü verir. Normal sistem budur. Bu sistem ülkeyi uzaya götürür, ayağa kaldırır. Ama Türkiye'de öyle bir hale getirmişler. Ya borsaya para yatıran bedava para kazanmak istiyor. Yok. Borsa sistemini kapatın o zaman. Hiçbir şey yok. Borsalar ülkenin ekonomisinin ana damarı olması gerekirken, borsayı bunlar vatandaşı dolandırmak için bir kuruluş haline getirdiler ve insanlar orada soydular. Orada soyulan insanlara da niye oraya gidiyorsun diye kızıyoruz biz. Biz oradaki o şebekeyi kuran, bu sağlam kalması gereken ekonomik yapıyı bozanlara kızmamız lazım. Oraya giden adam ne yapsın yani? Bankaya faize para yatırması lazımdı tek ayakta kalabilmesi için. Faizle ancak parasının değerini kur. Şimdi buraya da nasıl çektiler biliyor musunuz? Her aldığınız hisse bir haftada iki katına çıkacak diye. 7 tane hisse veriyor size. 15 tane hisse veriyor. Halk arzlarda. Halk arz şöyle bir şey ya. Bu firmayı hesap etmişsiniz. Değeri 1 milyar TL. Bölmüşsünüz 1 milyona. Herkese işte birer, 10'ar liralık bir hisse düşüyor. Ve buranın maksimum değeri 1 milyar TL. Halk arz ediyorsunuz az bir miktarını. Millet sıraya giriyor. Bir hafta sonra hissenin tanesi 20 liraya çıkıyor. Şirkete bir bakıyorsunuz 2 milyar TL'ye çıkmış. Şirket bir haftada 2 milyar TL'ye çıkar mı? Çıkmaz. Hiçbir zaman halka arz yapılan bir kağıt bir haftada 10 günde iki katına çıkmaz. Onu kağıda az vererek birisi sermaye bozucu hareket yapar. Birbirlerine satıp, evet, alarak. Bakın, Gündoğdu diye bir firma var. Bu fona da yükselttikleri firmalarından bir tanesi. 17 tane çalışanı olan bir süt firması. Peynir üreteceğim diyor, sonra peynir de üretmiyor. Makinelerini falan da satıyor. İçi boş. Bunu 24 katına çıkartmış. Nasıl çıkartmışlar biliyor musun? Aynı isteği kendi kendilerine satarak yükseltmişler. Burada buna müsaade etmemesi gereken en aşağı 8 tane kurum var. Tamam mı? BDDK var. SPK var. Borsa İstanbul'un kendi, evet, genel müdürlüğü var. Onun içinde birimler var. Efendim MASAK var. Her şey var. Ya hiçbiri faaliyet göstermiyor. Ya bir tane şey firması, faktöring firması. faktörlük firmasının geldiği değer Türkiye'nin 4 tane bankasından daha pahalıydı. İnanın ben hala bilmiyorum o firmanın ismini. DST bilmem ne kısa adı var. Bu firma o kadar pahalıya hale getirilmiş ki ya bu arada hiç mi görmediniz? Bakın benim telefonumda birbirimize mesaj attığımız Temmuz'da ondan önce ayla arkadaşlarımla yazışmalarım var. Ya bakın burası bir balon. En aşağı 30-35 tane ben video izledim. Burada bir talan vurgun olduğu, borsada olduğu, efendim fonlarda olduğu ve bunun patlayacağını Anadolu'daki bir esnaf, basit bir gazeteci, ben biliyorum bunu. Yani bunu İstanbul'daki bilmeme şansı, Ankara'daki bilmeme şansı sıfır.
1: Tersinden oku, o parayı yatıranlar niye bilmiyordu bunu? Yatıranlar.
0: Bakın yatıranlar bir bilmemesi, sistem sürekli olarak seni içine çekiyor. Ya. Biz diyoruz ki mesela kardeşim hırsızlar dolaşsın ya sen dışarı çıkma diyoruz. Hırsızlar dolaşsın sen efendim şunu yapma diyoruz. Bu daha önceki mesela şeyde de offshore'da da oldu. Parayı yatırmasaydı kardeşim adam diyoruz. Yani banka bassa yatırmasaydı diyoruz. Bir şey aldıysa alma diyoruz. Biz onun yerine kardeşim bunun satmaması lazım. Yani Polat Yılmaz'ın yıllar önce bir devletin birinci görevi bence anayasanın ilk değişmeyen maddelerin içerisinde olması gereken bir madde şu olması lazım. Devletlerin, hükümetlerin görevi vatandaşını soydurtmamaktır. Vatandaşını korumaktır. Vatandaş ekonomiyi tam bilmeyebilir. Vatandaş hukuku tam bilmeyebilir. Vatandaşın avukatları yoktur. Vatandaşın mali müşavirleri yoktur. Vatandaş şurada herkesin sıraya girdiği bir yere girip oradaki ürünü alır. Siz o ürün sahte çıkınca ya almayı verseydiniz demeyin. O ürün orada satılmaması gerekiyor. Belediye var, vergi dairesi var, tarım il müdürlüğü var. Yani sahte balı alan adama kızıyoruz biz. Sahte balı sattırmayacak devlet arıyorum ben. Evet. Sahte bir aldığınız lastik iki gün sonra patlayınca ya onu almasaydın diyorsunuz. Ben onun satılmaması, onun televizyonda reklamının çıkmaması gerektiğine inanıyorum. Ve onu aldığımda bu bana kazık attığında, şikayet ettiğimde bana paramı ödeyecek, oraya ceza verecek bir devlet arıyorum. Biz sorumluluğu dolandırılan vatandaş da ararsak tepedeki sorumlular bu işe devam ederler. Esas olan bunların bu işi düzeltmesi evet. gerekiyor. Ve ben diyorum bunun boyutunu da ufak gösteriyorlar. Bu çok daha büyük. Bunun rakamsal boyutu 10-20 milyar doların üstünde. Türkiye'deki insanlar bu kadar borçlandıysa, bu kadar zor duruma düştüyse bunun 4-5 yıldır bu sermaye piyasaları içerisinde yani Bitcoin'e giden insan da bu ekonominin bozukluğundan dolayı gitti. Bitcoin almasaydı diyoruz. Sanal bahiste kaybediyor, girmeseydi diyoruz. Şuraya gidiyor, yapmasaydı diyoruz. Parası borsada bak. Tefas dediğiniz yer, resmi bir yer yani Türkiye'deki fonları yöneten yer. Tefas'ta adam bu kağıtları, bu borsaya güvence vermiş devlet bir yerde yani. Alın demiş yani.
1: Anladım.
0: Ama Fatih Altaylı tribün oynuyor. Devlet ödemesin diyor. Benim bir lira fonda param yok. Ben yemin ediyorum size. Olan da adam da görmedim ama böyle bir şey yok. Yani o zaman siz bu dolandırıcılık sistemini kuran adamlara devam ettirirsiniz. Bence bu sistemi ayakta tutan adamlara rücu ettirsinler. Yani bence onlar ödesin. Önce onların mal varlığına el konulsun.
1: Evet, evet.
0: Ve bunun boyutu çok büyük ben diyeyim size. Ama algı sistemi Türkiye'de bunu da alır. Alakası olmayan birine, alakası olmayan bir siyasi partiye yıkar. Vallahi biz dediydik, yaptıydık. Elimizden geleni yaptık. Sorumlular cezasını bulacak. Araştırıyoruz falan der, üstünü örterler.
1: Evet. Gün FM'de basın odasında son saatlere, dakikalara girdik değerli dinleyenler. Polat Yılmaz'la devam ederim. Polat Yılmaz şimdi aslında Ertuğrul uzun uzun anlattı. Ben tabii ki tek sorumlu olarak itiraz ettiğim nokta tek sorumlu olarak bu Moody dediğimiz buraya para yatıran insanlar değil. Ya ben ekonomi eğitimi görmüşüm. Yaklaşık 45 yıldır da mali müşavirim. O tarihten bu yana ki borsada 25 yıl falan olmuştur. Bir tek kuruş ne verdim ne çevrim ki insanların verilmesini şey yaptım mı hiçbir şekilde de girmedim girmem de. Bizim burada 3 ayak bu genel fondan baktığımız zaman 3 tane ayak var. Bir, denetlemesi gereken insanlar niye denetlemedi? Ertuğrul söyledi 8 tane kurum var. SBK'dan BBDK'ya kadar farklı farklı kurumlar var. Hatta bakanlık var. Hükümet var. İki, bu fonu yapan insanlar, ki bunların içerisinde çok üst düzeyde ekonomistler de var, onları yönlendiren, onlara yol açan. Üç, buraya gidip yani açgözlülük ederek, tabirimi maruz görün, 1 lira yerine 10 liraya kazanmaya giden tabii ki mudiler de var. Sen nasıl söylüyorsun, neler söylersin?
2: Ya şimdi Türkiye'nin genel tablosuna baktığımızda sadece yolunda gitmeyenin borsa veya fonlar olduğunu söylemek zor. Şimdi çıkın, şurada Marulcu Mahallesi var. Her kaldırımda buraya park eden araçlar fotoğraflanarak ceza yazılacaktır diye belediyenin uyarısı var. O her uyarının altında kaldırımda bir tane park edilmiş araba görürsünüz. Yani ciddiyetsizlik sadece borsada olmuş değil ki. En ufak köyden, kasabadan, ilçeden, ilden Türkiye'nin tamamına yayılmış durumda. Şimdi bu işlerin en başındaki bir Maliye Bakanı, İngiliz vatandaşı, İngiltere'yi çok iyi biliyor. Türkiye'de işte açıklama yaparken Türkiye'de mazot Avrupa'ya göre ucuz, İşte biz bu vergiyle karşılıyoruz, almıyoruz filan gibi, bir de sanki devlet orada inayet ediyormuş pozisyonuna insanları sokması bu işin ne kadar ciddiyetsiz yürütüldüğünü gösterir. Şimdi Avrupa verecek asgari ücreti 3000 euro, sen vereceksin 28 bin lira. Ondan sonra diyeceksin ki mazot veya akaryakıt Avrupa'dan ucuz. Şimdi böyle bir bakış açısına sahip adamın ben ekonomiyi doğru dürüst yöneteceğini düşünemiyorum. Ondan sonra geç şeye, gıda enflasyonuna. Savaştaki Rusya'da gıda enflasyonu 6. Ukrayna'da benzer. İşte daha dün darmadağın olmuş Suriye'de %22. Türkiye'ye geliyorsun %35. Şimdi neyden bahsediyoruz? Bu fon olayı ayrı bir rezalet zaten.
1: Ama bunların temel sebebi böylesine soygun değil mi?
2: Polat efendim, Yılmaz. Bakanlık olarak kim, Bankacılık Denetleme Kurulu kime bağlı? Sonuçta Sermaye Piyasası Kurulu kime bağlı? Borsa İstanbul kime bağlı? Bakanlık olarak Maliye Bakanlığı'nın altındaki kurumlar değil mi bunlar? Bunlar evet. Niye görevini yapmamışlar? 28 yaşında bir çocuğun iki tane uçağı, İşte 200 milyon lira değerinde 5 tane arabası, süper lüks yatı, bilmem nesi. Bunlar alınırken, bunlar verilirken neredeymiş bu devletin vergi sistemi? Bu devletin bunu gözetlemesi gereken insanları. Şimdi 455 bin kişi söyleniyor. İşte 131 fon tasfiye edildi, bilmem ne. İşte her gün tutuklandı, mutuklandı filan. Gaz alıyorlar. Giden para 20 milyar dolar. Elde edilen para 750 milyon lira. 20 milyar dolar 945 milyar ediyor bugün. Elde edilen para binde bir bile değil. Para uçmuş, buhar olmuş. Erdoğan diyor ki işte borsaya girenlere kızıyoruz. Tabii ki kızacaksın. Tabii ki kızacaksın. Şimdi %4000 bu getirirken bu suyun, değirmenin suyu nereden geliyor diye bakmamış mı insanlar? %4000'e çıkmış sığ şirketlerin. Hatta bir Bursa'da galiba o şirket, tam bilmiyorum. 50 tane bile sığırı olmayan bir şeyi uçurmuşlar borsada, büyük çiftlik gibi. İşte dönüp bakmamış ki. Burada aklıma şey geliyor. Yani kimse alınmasın. Sünün Osman'ın "ben hiçbir dürüst adamı dolandırmadım, beni dolandırmak isteyenleri dolandırdım" lafı geliyor aklıma. Herkes oturduğu yerden çok akıllı ya. Çok yüksek para kazanaraktan işini doğrultacak. Halbuki öyle değil. Yani bunun temel sebebine dönersek, Türkiye'de üretim ekonomisinin ortadan kaldırılması vardır. İnsanların bu kadar finans sistemine çekilmesinin sebebi tam olarak budur. Çünkü bilerek Türkiye'de üretim ekonomisi kaldırıldı. Bu Ağustos'ta ben biberin kilosunun 100 lira olduğunu gördüm Afyon'da. Her tarladan biber fışkırıyorken. Evet. Ama neden sen 100 liraya mazot satarsan o çiftçi onu oraya getiremez. Ne yaptılar? Bir arada Polatlı'da soğan depoları bastılardı. Onun gibi kabzı malları tutuklayaraktan piyasaya gaz almaya çalıştılar. Türkiye'de kardeşim son olarak şunu söylerim. Borsa morsa hikaye işte fonda hikaye hiçbir şeyimiz dürüst değil. Hiçbir şeyimiz de doğru değil. Hiçbir şeyimiz de doğru gitmiyor. Nokta.
1: İnşallah bundan sonra daha iyi olur deyip. Değerli dinleyenler, Basın Odası'nın bugün de sonuna geldik. Hakikaten bayağı özlemişiz. Siz de bizi özlemişsiniz. Çok yoğun ve önemli konulara temas ettik. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yine aynı ekip olarak sizlerle, daha doğrusu Hakan Dilek

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye'de
2: her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Danaoğlu şarküteri. Kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan

0: İşin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 272 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Yerel basının usta kalemleri haftanın gündemini basın odasında yorumluyor. Gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim haftanın gündemiyle basın odasında sizlerle. Basın odası her cumartesi 13 reklamlarının ardından 99.9 Gün FM'de. Radyonuz açık olsun.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Anadolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9. 99. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Hastanemiz Göz Hastalıkları Ünitesi'nde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif al.

0: Alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
4: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

sürprizli ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: numara 68 Taksim Ağa'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: transfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: son kez. Sayenizde.
1: Gün efendim. 99.9. 99. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
9: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
10: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mandalina.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Le Piraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
0: Afyon Termal Otel, 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: ...99.9 Radyo Gün.
8: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Merhabalar değerli radyo dostlarım, sevgili şiir dostlarım, sevgili yarenlerim. Efendim hepinizi sevgiyle selamlıyorum tüm yayın ekibimle birlikte. Değerli dostlar, çok güzel bir vakitte geceyi birlikte karşılayacağız inşallah. Senin gönlün değişirse dünya değişir diyor efendim Şems-i Tebrizi. Ne güzel bir olumlama, öyle değil mi? İnsan ne zaman umuda ihtiyaç duyarsa şiir oradadır değerli dostlarım. Yalnız ve sessiz bekleyişleri biter gecenin şiire kavuşunca. Hayat damlar dizelerden hastanın yatağına. Yakındır yeniden yaşamak için çıkılan yollar, daha iyi bir dünya ile buluşur yürekler. Yumuşak, ılık bir yaz akşamında diner sızımız. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadı yeniden keşfedilir. Bugün umuda sarılanlar sevdiklerine de sarılır o gün gelince. Biraz daha sabır, biraz daha inat. Değerli dostlarım, bu akşamda evlerinize, araçlarınıza, iş yerlerinize, nöbet alanlarınıza size yarenlik etmek için geldik. En iyi duygularla, en güzel şiirlerle, çaylar, kahveler hazırsa değerli şiir dostlarım, bendeniz Serkan Yılmaz, dizenin sesi başlasın efendim, şifa niyetine.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

0: hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı gibi inecek. Ağır, yeşil dalların ardında rahatlık. Hastalar, kardeşlerim, biraz daha sabır, biraz daha inat. Kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat. Kapının arkasında dünya, cıvıl cıvıl dünya. Kalkacaksınız yatağınızdan, gideceksiniz. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını yeni baştan keşfedeceksiniz. Sararmak limon gibi, mum gibi erimek, devrilmek kof bir çınar gibi ansızdan olmaz ki. Kardeşler, hastalar, biz ne limonuz, ne mum, ne çınar. Biz insanız çok şükür, çok şükür biliriz ilacımıza umudu katmasını. Yaşamak gerek diyerek ayak direyip dayatmasını. Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı gibi inecek. Ağır yeşil dalların ardında rahatlık.
1: Serkan Yılmaz yayında.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan

Değerli şiir dostlarım, Nazım Hikmet'in az önce okuduğumuz mesaj şiiri 1918-1920 yılları arasında 18 ay içerisinde 100 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol gribinden hayatını kaybeden insanlara ve hasta yatağında tedavi gören insanlara ithafen yazılmıştır. Ama bizim nesile musallat olan korona salgınında bizler efendim bu şiiri sıkça zikrettik. Allah tüm hastalarımıza şifa versin efendim. Bu arada aklıma gelmişken uzun zamandır dinlemediğim güzel bir Ahmet Şafak şarkısını Beni Ellere Sorma isimli bu güzel şarkıyı radyolarını yeni açanlara armağan etmek istiyorum efendim. Sizler de hoş geldiniz. Bendeniz Serkan Yılmaz.

Beyaz bir güvercin kanadında yakaladım hayatı. Ve sonra yüreğine kondum. Beni ellere sorma, ne olur sen anla. Gün mü gördük be gülüm? Puslu bir gökyüzünde asılı kaldı düşlerimiz. Yar mı gördük be gülüm? Bir yetimin mahzun yüzünde emanet kaldı gülüşlerimiz. Gözlerinde kilitledim hayatı. Bırak, bırak.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Değerli şiir dostlarım, siz de benim gibi insanların en nazlısı hasta, çalışanların en meşgulü doktorlar diye düşünenlerden misiniz? Bilemiyorum. Bakın size ne anlatacağım. Geçen haftalardan birinde üzerinize afiyet, biraz hasta gibi hissettim kendimi. Kendi şehrimize de değildim aynı zamanda, misafir gitmiştim başka bir nadide şehrimize. Mahallemizdeki aile hekimine bir görünmeyi düşündüm ve bunu hemen yaptım. Sıram geldi, içeri girdim. Değerli dostlarım, abartmıyorum. Hayatım boyunca karşılaştığım en güler yüzlü, en sempatik, en empatik bir doktorla karşılaştım. Önceden kendisini tanımadığım halde ilk karşılaşmamızdan belki de 15 saniye sonra en can sıkıcı, en can yakıcı özel soruları peşin peşin dinlemeye, anlamaya ve çözmeye hazır adaşım sevgili Doktor Serkan Demirel ile kopkoyu bir sohbette buldum kendimi. Kendisi sözcükler, cümleler, fark ettiğimizin çok ötesinde bir güce sahip diye düşünenlerden. Günlük hayatta kendisinin kullandığı ve kendisinin yazdığı olumlamayı sizlerle az sonra, daha doğrusu bu olumlamadan bir bölümü biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Önümüzdeki programlarla da tamamını okuyup sizlerle paylaşıp bitirmeyi düşünüyorum. Sizler iki güzel ezgi dinleye durun. Bendeniz Serkan Yılmaz. Birazdan sevgili Serkan Demirel'in olumlamasından bir bölümle mikrofon başında sizlerle olacağım efendim. Şifa niyetine.

büyük ve güçlü bir iradem var. Kendimi iyileştirmeyi ve geliştirmeyi seçiyorum. Derin duygularımda, derin hayallerimde bunun bilincindeyim. İrademin güçlendiğini hissediyorum. Yenileniyorum, tazeleniyorum. Her nefeste, her adımda parlak, berrak bir ışığa ulaşıyorum. Enginde parlak bir nokta gibiyim. Kendimi aydınlatıyorum, vücudumu aydınlatıyorum. Dostlarımı, ailemi, arkadaşlarımı aydınlatıyorum. İradem hep taze ve güçlü. Vücudum hep taze ve güçlü. Yılmazlık doluyum. İradem artıyor. Bağışıklığım, dayanıklılığım artıyor. Sevdiğim anlamlı bir hayat yaşıyorum. Sevdiğim anlamlı işlerle uğraşıyorum. Hep taze ve güçlüyüm. Daima kendimi iyileştiriyorum. İrademi iyilik için kullanıyorum. Daima yenileniyorum. Bu sözcükleri tekrarladığımda, bu sözcükleri her tekrarladığımda ya da bu sözleri her düşündüğümde canlı, enerjik oluyorum. Sağlık, huzur buluyorum. Bir dua gibi hayallerimde diliyorum. Bir dua gibi Yüce Mevla'dan diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, dengeli ve güçlü olmayı istiyorum. Kendimi iyileştirmeyi seçiyorum. Kendime şifa veriyorum. Çevreme şifa veriyorum. Esenlik, iyilik, güvenlik istiyorum. Mevla'dan diliyorum. Yürekten, gönülden, samimiyetle istiyorum. Doktor Serkan Demirel, değerli şiir dostlarım.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Diyorlar, akşamlar hüzün taşır. Diyorlar, can sıkar karanlık gece. Diyorlar, diyorlar. Ya gündüzleri? Gündüzleri sabırsızca bekleriz ki bir akşam olsun, gelsin gece.

0: Ün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Kısacık bir şiir düştü gecemize, değerli şiir dostlarım Resul Rıza'dan. Kısa olduğuna bakmayın, anlamı epey uzun. Aa, ben bu şairi hiç duymadım diyorsanız hemen söyleyelim. Resul Rıza Azerbaycan'ın büyük şairlerinden birisidir efendim. Vaktini tamamlayan her insan gibi gelip geçmiş dünyamızdan. Şiirleri kalmış geriye ve maalesef birkaç da okuyan işte. Hepsi bu. Türkiye dışında yaşayan Türk şairler maalesef ülkemizde hak ettikleri değeri ve ilgiyi görmüyorlar. Niye böyledir hiçbir fikrim yok. Bu konuyu edebiyat tarihçilerine bırakıp şiirlerin güzelliğine bıraktık biz yüreklerimizi ve kendimizi. Geçenlerde sanal sosyal ortamların birinde bir cümle okumuştum efendim. Aklıma o geldi şimdi. Şöyle bir şey yaklaşık olarak. 100 yıl önce yoktun. 100 yıl sonra da olmayacaksın. Seni tanıyan son insan öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın. Çok doğru ve insanı ürperten, acı gerçeği yüzümüze vuran bir söz. Geriye yazabiliyorsak bir tek yazdıklarımız kalacak. İyi ki yazı var.

ama uzak düştüğümüze. Yolları sayma. Bir renk sınırı da yok aramızda. Yok aramızda nefes bile. Tam gözlerinin renkindeyim. Sen ak aydınlıklara çağırmasan da sesindeyim. Gündüzleri bölüşüyoruz, geceler ikimizin. Hele yıldızlar, yıldızlar biz dolu. Yüreğinden sesleniyorum, sen seni hiç duyurmasan da. Elimi tutar gibi dur, bak istersen ayrılır gibi. Elbet seveceğiz gökler kadar, her saat eşref saat. Yaşıyorum şarkılarımda, sen türkülerime buyurmasan da. Kondun rengime, benleştin, duy sana dönüp açıldığımı. Yeşerdin dallarımda özgür, günü sevgi sevgi sunduğumu duy. Her nefeste daha da uyanıyorum. Sen beni hiç, hiç uyarmasan da.

0: Gün efendim. Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

şiir dostlarım. İbrahim Zeki Burdurlu'dan geldi uzak sevi şiiri, gecemizde ve yüreklerimizde yerini aldı. Efendim asıl soyadı Öcal olmasına rağmen edebi yaşamında Burdurlu mahlasını kullandı. Bir ilkokul öğretmeninin oğlu kendisi. Edebiyat fakültesinden mezun olduktan sonra yazın hayatına başlamış. 52 yıllık ömrüne pek çok şiir, 3 antoloji, 11 masal ve öğretici kitap, 3 inceleme kitabı ve 3 roman sığdırmış. Bu kadar kısa bir ömre ne kadar çok şey sığdırmış aslında. Hayranlık duymamak mümkün değil. Bu güzel şiiriyle anmış olduk kendisini de rahmetli efendim. Az sonra yeniden mikrofon başında sizlerleyim, bendeniz Serkan Yılmaz.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

çok geç anladım. Çok geç. Sen açtın, ben solunca. Artık bana aşktan yana bir adres sorma. Geç. Artık kabul etmem tövbeni. Senin kahrından toprak olunca anlayacaksın beni. Sen zehirli bir azık, sen dikenli bir gonca. Sen hayattan yediğim en büyük kazık. Şu geçen ömrüme değil inan, sana ayırdığım onca hayalime yazık. Değerli şiir dostlarım, Ali Aksoy'a ait bu dizeler efendim. Yıllar önce defterime girmiş şiirlerden biri bu. Kim bilir hangi dergide okuyup kaydettim. Yıllar geçmiş üstünden. Adı üstünde bilinmeyen şiirler gecemize denk düştü. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, ben Deniz Serkan Yılmaz. Sizlere de yarenliğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

elimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü, lavhanatlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde, hangi ses yürekten çağırsa beni sana, geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

0: Gün efendim. Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

değerli şiir dostlarım, gecemizin son şiiri Bahattin Karakoç'tan geldi. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman geldi mi sevdiceğine bilmiyoruz ama pek duyulmamış bu güzel dizeler gecemizde ve yüreğimizde yerini aldı. Efendim, sizler için daima en iyi ve en güzele diye yola çıktık yayın arkadaşlarımla, ekibimizle birlikte. Gösterdiğiniz ilgiye, desteğinize inanın çok ama çok teşekkür ediyorum, hem de yürekten. Daha nice şiirlerde buluşmak üzere. Önce Allah'a emanet ediyorum sizleri, sonra sevdiklerinize. Hoşça kalın, aşkla ve sağlıkla kalın inşallah. Görüşmek üzere efendim.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.